Boğaza küçük bal ailesi şimdi var. Mırdı içebilir. Darı içebilir. Koy içe. Seray içe. Mırdı